saçlar, Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sevdim.

Uçurumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

0: sevdiğim kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.
1: Dream Türk'ü HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

Zorundayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.

benden duysan. Merkezden kaçtım ben, merkez kaç kuvvetsiz. Herkes beni beklerken tek derdim uyumak. Bağırsam da onlar beni duymaz. Çağırmadan gelmez, kaybolanı bulmaz. Dönüştüm canavara, can atarak yaşamaya şaşırdım can.

0: Mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi en yeniler, en iyiler DreamTürk ekranlarında sizlerleydi. Şimdi ise içlerinden en çok izlemek istediğiniz, en çok istek alan 10 tanesini geri sayacağız. Açılışı Sertab Erener'le yapıyoruz. 10. yılına özel hazırlamış olduğu şarkısı Tek Başınayla 10 numara.

Yine bir ikili ve yine bir yeni çalışmayla devam ediyoruz. Tuğba Yurt ve İkilem, İçiyorum Ederimize video klibiyle listeye 6 numaradan giriş yapıyor.

Siz de en sevdiğiniz video klibi bu listede görmek istiyorsanız artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin ve isteklerde bulunun. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

Martın camları buğulu, Nisan'ın yüzünde bahar. Gözlerin sanki bir Mayıs, benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz. Ağustos'a selam çakar, beni

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: Kemer'in eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde, güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. sigaragerçekleri.com.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: Dream Türk'ü HD olarak TürkSat 4A uydusundan, DreamTürk.com.tr'den, D-Smart 112. kanal, D-Smart Go ve dijital platformlardan izleyebilirsiniz.

0: Farkında değil. Farkında değil.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
2: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı. 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
4: Hangi kredi? Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel. Lüksün en zarif hali.
1: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatı 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: Klipsizden yayınlamak bizden. Kendi söz ve müziğinizle yazdığınız şarkıları bizlerle Instagram adresinden paylaşın. Biz de Diri Türk ekranlarında yayınlayalım. Klipsizden her pazar senin kanalın Dream Türk'te.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
1: Kemer'in eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
2: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
3: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam sadece Kanal D'de.
4: Bu madalyonu düşürme, tamam mı? Babam bunları kaybetmeyin demişti.
5: Nereden buldun sen onu?
6: Nereden buldun? Nereden? Sen benim kasamı mı açtın? Sen benim kasamı mı kurcalıyorsun?
5: Bahadır, tamam, orası mı? Tamam, lütfen dur, orası mı?
6: Bir içeri çıtın çekmeyecek gir.
5: Lütfen kapatma.
4: Kaybolursan beni bul, tamam mı abi? Abi. Çok korkuyorum abi.
7: İçim çok sıcaktı.
4: Demir. Yani abi. Içinden. Abi. Allah, buradayım.
7: Ve toprak sıcaktı.
4: Demir.
7: Yani derinden derinden. Annem gülerdi ya ben de gülerdim. Yani derinden derinden.
5: Yüzümde ölmemiş. Abisi yaşıyor.
4: Buradayım.
7: Cevap ver, karanlıkta saldır. Manyak bir asi gibi sakla mızrak. Yani derinden derinden.
8: Demir. Abi.
3: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam sadece Kanal D'de.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
1: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
3: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

Türkiye ekranlarından herkese merhabalar. Ben Suca Albayrak. Yepyeni bir Top 20 listesiyle karşınızdayız. Hazırsanız Top 20 başlıyor. Top 20 listemizi 20 numaradan Cecip Liman grubuyla açıyoruz. Yalan parçasını kendi tarzlarına göre çok güzel yorumladılar ve bu hafta listemizde bir basamak gerileyerek 20 numaraya yerleştiler.

19 numarada bu hafta Linet'i görüyoruz. Anlat albümünde yer alan Mercy parçası listemizde bu hafta bir basamak yükseldi ve 19 numaraya yerleşti.

18 numarada Hande Ünsal'ı görüyoruz bu hafta ve Hal'in parçası albümle de aynı zamanda aynı ismi taşıyor. Söz ve müzikte Mabel Matiz'e ait ve bu hafta listemizde 18 numarada. Yanı

Amerika'da Manifest grubu çıkıyor karşımıza. Başrol Sensin teklisiyle birinci yıllarını kutladılar. Dinleyicilerine de başrol olduklarını hatırlattılar. Bu hafta listemizde 17 numarada.

K-pop müziğin sevilen isimlerinden Zeynep Bastık yaza gümbür gümbür bir şarkıyla girdi ve misafir dedi. Bu haftada listemizde iki basamak yükselerek 16 numaraya yerleşti.

geldik 15 numaraya. Bize harika bir ortak çalışma karşılıyor. Zeki Arkun ve Simge'yi görüyoruz. Yeni albümünün ikinci teklisi olarak karşımıza çıktı. Yeni biri ve bu hafta da listemizde iki basamak birden yükselerek 15 numaraya yerleşti.

4 numarada bizi harika bir ikili karşılıyor. Sefo ve İrem Derici ikilisi senden kalanlarla bu hafta listemizde 2 basamak geriledi ve 14 numaraya yerleşti.

filmi listemizde 13 numaradayız. Emrah Altuğ ve Eyüp Öykü ikilisini görüyoruz. Serseri parçasını beraber söylediler ve efsane albümünün de ilk bölümünü yayınladılar aslında. Bu hafta listemizde 2 basamak geriledi ve 13 numaraya yerleşti.

müziğin güçlü isimlerinden olan Hadise ve rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Motive. İkisi çok güzel bir şarkı yaptılar ve aynı zamanda da Hadise'nin H albümünde yer alan bir parça Labirent bu hafta listemizde iki basamak birden yükselerek 12 numaraya yerleşti.

labirent. Listemize bir ortak çalışmayla daha devam ediyoruz. Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden olan Hande Yener ve çok sevilen gruplardan olan Madrigal ikilisinin bir parçası Ego bu hafta listemizde bir basamak geriledi ve 11 numaraya yerleşti.

Klip sizden, yayınlamak bizden. Kendi söz ve müziğinizle yazdığınız şarkıları bizlerle Instagram adresinden paylaşın. Biz de Diri Türk ekranlarında yayınlayalım. Klip sizden her pazar senin kanalın Dream Türk'te. Geldik top 20 listemizin tam ortasına, yani 10 numarasına. Yine bizi bir ortak çalışma karşılıyor. Bir tarafta İkilem grubunu görüyoruz ve Tuğba Yurt. Tuğba Yurt'un da aynı zamanda ilk albümü olma özelliğini taşıyor bu parça. İçiyorum ederimize bu hafta listemize tam 4 basamak birden yükselerek listenin ortasına yerleşiyor.

Top 20 listemizin 9 numarasındayız ve benim de çok sevdiğim bir şarkı var sırada. Manifest ve Ajda Pekkan'ı bir araya getiren şarkı Hileli. Ben de çok sevdim ve çok da güzel olmuş gerçekten. Nakaratta Ajda Pekkan'ın sesi çok yakışmış ve bu hafta da listemizde tam 6 basamak birden yükselerek 9 numarada yerini alıyor Hileli.

Top 20 listemiz tüm hızıyla devam ederken geldik 8 numaraya. Ama önce bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Ve bu hafta 8 numarada karşımıza Semih Cenk çıkıyor. Hepimizin severek dinlediği Üzülmedim Ki parçası bu hafta listemizde 4 basamak birden yükselerek 8 numaraya yerleşiyor.

Star Primi listemizin 7 numarasında bizi bir sürpriz düet karşılıyor. Murat Boz ve Melek Mosso ikilisinin Kolay Değil parçası bu hafta listemizde bir basamak yükselerek 7 numaraya yerleşti.

Geldik listemizde 6 numaraya. Bizi yine bir ortak çalışma karşılıyor. İki güçlü isim, Tantaşçı ve Teoman ikilisi. Teoman şarkılarında buluştular ve bu hafta listemizde bir basamak yükselerek 6 numaraya yerleştiler.

Kitap yürüme listemiz tüm hızıyla devam ederken geldik 5 numaraya. Karşımıza Aleyna Tilki çıkıyor ve Güllü'nün çok sevilen bir parçası olan Oyuncak Gibi'yi seslendiriyor. Ve bu hafta da listemizde 2 basamak gerileyip 5 numaraya yerleşiyor.

Top 20 listemizin 4 numarasında kendilerine has bir tarzı olan Sakiler grubunu görüyoruz ve Kenan Doğulu söylüyor Vol 2 albümünde yer alan Ara Beni Lütfen parçası. Benim de çok çok sevdiğim bir parça ve bu haftada listemizde tam 2 basamak birden yükselerek 4 numaraya yerleşti.

Top 20 listemizin 3 numarasında karşımıza Mabel Matiz çıkıyor. Yeni albümün ilk teklisi. Bu hafta da listemizde 2 basamak birden yükseldi ve Dağılıyorum Olaysız bu hafta 3 numarada.

Kitap 20 listemizin 2 numarasındayız. Geçtiğimiz hafta zirvenin sahibi olan Derya Ulu hani parçasıyla bu hafta bir basamak geriledi ve 2 numaraya yerleşti.

Geldik Top 20 listemizin zirvesine. Zirvenin sahibi bu hafta Sıla oluyor. Kafa Yüksek Kalp Kırık albümünün çıkış parçası olan Hayran bu hafta zirvede. Yepyeni bir Top 20 listesiyle tekrardan sizlerle olacağız. Hoşça kalın.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
5: Kolay gelsin.
6: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
7: Aslında biz onlara gidiyoruz.
8: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
9: Bu otel harika.
10: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
14: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Olmaz ki öyle şey canım.
5: Bir bisküven versem.
6: Su gibisin, su gibisin akıp giden.
7: Bir bisküven versem.
8: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
9: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
10: Gerçek bazen görünmez olur.
11: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
7: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
8: Popüler isimlerin en yeni videoları ve yıldız adaylarının keşfe değer yeni şarkıları yepyeni de.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
6: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
7: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: Klip sizden, yayınlamak bizden. Kendi söz ve müziğinizle yazdığınız şarkıları bizlerle Instagram adresinden paylaşın. Biz de Diri Türk ekranlarında yayınlayalım. Klip sizden her pazar senin kanalın Dream Türk'te.
1: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sundu.
1: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın

papatyaların kokması için ölmesi gerekirmiş. Bir ölüm bir insanı ancak bu kadar güzel kandırabilir. Bir insanı ancak bu kadar güzel bekletebilir. Ve bir ölüm kendini ancak bu kadar güzel

bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlen.

şimdi Monster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
1: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
2: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
3: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: Dream Türk ekranlarından herkese merhabalar. Ben Suudi Albayrak. Bu hafta Klip Sizde'nin konuğu Aden Sayan. Hoş geldiniz.
1: Merhaba Suudi'cim. Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Peki müzik yolculuğun nasıl başladı?
1: Müzik yolculuğum çok uzun bir yolculuktu bu. Hemen kısaca şöyle özetlemem gerekirse TRT kökenliyim ben. TRT'nin korolarında yetiştim. Sonrasında içimdeki müzik aşkı bitmedi. 9 Eylül Üniversitesi müzik bölümünü bitirdim. 14 yaşından sonra sahneye başladım. Birçok tanınan bilindik mekanda sahne yaptım. Sonra albümlerim yavaş yavaş gelmeye başladı. Ve artık son Hoş Geldin Hüzün'le bence profesyonelliğimin en güzel şarkısı diyebilirim.
0: Evet, Hoş Geldin Hüzün'le konuşacağız.
1: Evet.
0: Peki müzik dünyasında kendini nasıl tanımlıyorsun? Ben bu tarzda müzik yapıyorum gibi bir tarzın var mı?
1: Ben tam popçuyum bence. Yani 80-90'lar o ruhu hala taşıyabildiğimi düşünüyorum. Şu an müzik evrildi. Ben de onun o şeyi, o soundları özleyenlere hitap ettiğimi düşünüyorum.
0: Hoş Geldin Hüzün'ü seslendirme fikri nasıl ortaya çıktı?
1: Hoş Geldin Hüzün'ün hikayesi aslında çok değişik gelişti. Böyle albüm yapma niyetim yoktu. Ama her zaman bir Sezen Aksu hayranlığım vardı. Sahneden de sürekli söylerler. Ya Sezen gibi okuyorsun, Sezen gibi söylüyorsun. İşte sesin çok benziyor. Ben utanırdım hatta Sezen Aksu şarkısı söylemeyeyim de taklit yapıyor demesinler diye. Gerçekten öyle. Ama genelde Ajda Pekkan'ı şey yaparım. Hani stil olarak da onu benimserim. Sezen Aksu'nun şarkısını Murat Alkan getirdiğinde bu şarkıyı daha önce Emel okumuştu. Emel Müftüoğlu, sevgili Emel Müftüoğlu'na buradan sevgiler gönderiyoruz. O da böyle çok farklı bir tarzda okumuştu. Evet. Murat abi dedi ki bu şarkıyı yapalım mı Murat Alkan? Ben şöyle bir durdum. Nasıl dedim yani bu şarkıyı nasıl yapacağız? Nasıl olacak? Benim içim kıpır kıpır. Ben hani bu kadar slow okuyamam bunu. Ondan sonra dedim ki Erhan Bayrak yapar bu şarkıyı yaparsa. Çok kıymetli bir müzik adamı. Erhan Bayrak şarkıyı emanet ettik. Sözler Sezen Aksu ve Yelda Karataş'a ait. Müziği Sezen Aksu'ya ait olan bir şarkı. Erhan Bayrak şarkıyı aldı. Dokundu ve şarkı çok başka bir yere gitti.
0: Aslında kendi tarzına göre evrildi, evet, şarkı.
1: Evet, çok evrildi.
0: 2016 senesinde de Emel Müftüoğlu kendi tarzını yorumlayarak da söylemişti.
1: Yine çok güzel bir şarkıydı ama biz onu bugüne güncelledik.
0: Evet.
1: Sevgili Ercüment Vural, buradan ona da çok selam yolluyorum. Çok kıymetli bir müzik adamı kendisi. Vokal koçluğunu yaptı. Onun da yönlendirmesiyle çok güzel bir iş çıktığını düşünüyorum. Yani şarkıyı tekrar bugüne evirdik. Ve sevilmesini sağladık. Şu an zaten listelere girdi. İlk 30'dayız bildiğim kadarıyla. İnşallah daha yukarılara çıkmadıysa şu an 30'dan girdik. Çok teşekkürler, sağ olun.
0: Şimdi eski şarkıların tadı bir farklı oluyor. Siz de o eski şarkıları yeni nesil yorumlamalar katarak günümüze getirenlerden misiniz aslında?
1: Evet.
0: Yani bunu seviyorsunuz. Gerçi aslında Hoş Geldin Hüzün'de biz bunu görüyoruz.
1: Evet.
0: Peki böyle bir gün, yani tekrardan böyle bir şey görecek miyiz? Eski şarkıları tekrardan uyarlayıp?
1: Evet, şimdi aslında şöyle, eski şarkıları tekrardan uyarlamak çok güzel ama biz biraz farklı uyarlamak istiyoruz. Hani aynısını yaptıktan sonra bence bir anlamı yok. Biraz havasını değiştirdik dediğim gibi. Yeni şarkılar sırada var, sürpriz. Akustiklerimiz hazır. Sevgili yine Sezen Aksu'nun şarkılarından var sırada. Evet evet, biraz zamanı yayarak o sürprizleri de size yapacağız.
0: Peki Hoş Geldin Hüzün'de klip süreci nasıl gelişti? Klipte duyguya önem verir misin yoksa şarkı zaten yeterlidir, her şeyi ortaya döker mi?
1: Yok, klip gerçekten dediğiniz gibi bence şarkıyı taşıyan en önemli unsurlardan bir tanesi.

0: Onda da çok inceleyip sık dokudum. Hı hı. Yönetmenlerimiz yine çok kıymetli. Çalışma ekibim, çok büyük bir ekibim vardı. Klip bence şarkıyı etkiliyor. Ve ben klipte de kendimi ifade etmeye çalıştım aslında. Çok hareketliyimdir, pozitifimdir ve doğallığı seviyorum. Bunu da yansıttığımı düşünüyorum.
1: Yani hem şarkıda kendi tarzınızı ortaya koyuyorsunuz, aynen, hem klipte. Evet. Aslında bu tamamen Aden Sayan'ın bir tarzıyla ortaya koyulmuş bir şarkı.
0: Aynen, rol yapmayı sevmiyorum.
1: O zaman sizden Hoş Geldin Hüzün'ü dinleyelim mi?
0: Ah, süper, hemen.

0: Kocaman bir alkış.
1: Beğendiniz.
0: Çok güzeldi.
1: Biliyor muydunuz şarkı?
0: Biliyorum ama sizin tarzınızda bambaşka bir yorum. Belki ilk dinlesem yani bilmesem derim ki ya gerçekten ne kadar güzel bir şarkıymış. Bambaşka bir tarz.
1: Değil mi?
0: Pop'un damarlara kadar hissettiğimiz bir...
1: Hissettiniz mi? Çok hissettik. Sevindim. Amacım oydu zaten. Gerçekten şu 80-90'ları biraz yaşatabilmekti.
0: Kesinlikle öyle. Peki Sezen Aksu ve Yelda Karataş gibi efsane iki ismin şarkısı aslında.
1: Evet.
0: Bu yük, bu sorumluluk size ne hissettirdi?
1: Aslında bu şarkıyı o yüzden çok önemli isimlerle yapmaya karar verdik. Özellikle Ercüment Vural biliyorsunuz dediğim gibi Türk müziğinin yani Türk pop müziğinin önemli isimlerinden biri. O yüzden çok ince eleyip sık dokuduk okumalarımıza. Çok uzun sürdü bir kere. Şarkımız öyle çabuk kısacık bir zamanda yapıp çıkarttığımız bir ürün değildi. Erhan Bey aynı şekilde, Erhan Bayrak aynı şekilde. Çok uzun süremizi aldı bu şarkıyı yapabilmek. Çok büyük bir sorumluluktu. Ama ben en iyi şekilde yaptığımı düşünüyorum şu an. Ekibim çok güzeldi çünkü. Kesinlikle. Sevgili Murat Alkan gerçekten bu şarkıyı bana kazandırmakla belki de bir dönüm noktası oldu.
0: Kesinlikle öyle. Size yakışan sözleri de bence. Sözlerini dinlerken kendinizden de bir şey bulduğunuzu hissediyorum. Kıpır kıpırsınız. Yani. Asla yerinizde duramıyorsunuz.
1: Evet, zır deliyim. Yani bu benle çok uyumlu oldu.
0: O zaman şimdi o mu bu mu diyelim mi?
1: Hadi
0: İki
1: diyelim.
0: Seçenek sunacağım. Sana hangisi daha yakın geliyorsa onu seçeceksin.
1: Tamam.
0: Stüdyo mu, sahne mi?
1: Sahne.
0: Duygusal mı, hareketli,
1: hareketli
0: mi?
1: Hareketli.
0: Sabah kayıt almak mı, gece kayıt almak mı?
1: Gece kayıt almak.
0: Klasik pop mu, elektronik pop mu?
1: Klasik pop.
0: Sezen Aksu mu, Tarkan mı?
1: Sezen Aksu.
0: Nostalji mi, yenilik mi?
1: İşte en zor soru bu oldu.
0: Bence nostaljinin içerisinden bir yenilik çıkartmak.
1: Evet bu.
0: Siz değil mi?
1: Bu benlik.
0: Akustik performans mı yoksa sahne şov mu?
1: Sahne şov.
0: Klip çekimi mi yoksa konser enerjisi mi?
1: Konser enerjisi.
0: Aşk mı, kariyer mi?
1: Bu da hiç benlik değil. Biraz mantıksızım çünkü. Kariyer.
0: Hoş geldin, hüzün mü yoksa sıradaki şarkılar mı?
1: Sıradaki şarkılar.
0: Wow, her zaman ileriye doğru.
1: Evet.
0: Teşekkür ederim. Peki, küçük yaşlardan beri de aslında sahne alıyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj. Sahnelerinizde neler yaşıyorsunuz, nasıl geçiyor? Biraz dinleyelim.
1: Aslında Sude'cim, sahne heyecanımı hiç kaybetmedim. Fakat çok küçük yaşlardan beri dediğin gibi orada bulunduğum için artık evim gibi. Ben dışarıdaki hayatımdansa sahnede daha rahat ediyorum açıkçası. Ya. Kendimi daha iyi ifade edebildiğimi düşünüyorum. Mutfak gibi benim için sahne. Orası burası ucu bucağı yok yani. Evimin her köşesini değerlendiriyorum. Gerçekten öyle. Biraz da hareketli olduğum için belki de böyle. Onun dışında sahneler güzel gidiyor. Bu hafta 162. Altın Portakal Film Festivali'ndeydik, sahnedeydik. Mükemmel bir geceydi. Yeni çalışmalarımız var, yeni anlaşmalarımız var. Yurt içi, yurt dışı konser programlarımız var. Yavaş yavaş hepsini şekillendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde hepsini paylaşacağız zaten.
0: Peki dinleyicilerden nasıl yorumlar alıyorsun?
1: Dinleyicilerden olağanüstü. Hele ki memleketim İzmir zaten benim. İzmir'den çok güzel tepkiler alıyoruz. Sezen Aksu'nun da biliyorsunuz kendi şehri. Bir de o artı oldu bizim için. Yani Sezen'i sevenler, beni sevenler, yıllardır sahneden dinleyenler. Şarkı çok
0: ortak
1: sevildi.
0: Ortak bir noktada buluştunuz.
1: Evet, evet. Şarkı çok sevildi. Nakarat özellikle çok akılda kalıcı olduğu için sürekli güzel tepkiler alıyorum. Hem Instagram hem diğer sosyal medya hesaplarımdan da bu arada DM'im patlamak üzere.
0: Ya ne güzel. Peki Taburu Gelsin'i biraz konuşmak istiyorum. Taburu
1: güzel.
0: Gelsin ne demek?
1: Taburu gelsin hani ne olursa olsun hani o da gelse bu da gelse.
0: O da gelse.
1: Meydan okuyorum yani ben. Taburu gelsin tabii.
0: Sözler kime ait peki?
1: Sözler Taburu Gelsin'in Engin Doğanay. Müzik Coşkun Kıvılcım. Aranjemizi de Fırat Özbaylar yaptı. O da benim çok sevdiğim ve çok içime sinen bir çalışmaydı. Gerçekten aynı enerjiyi ona da verdim. Aslında slogan olarak çok da sevilen bir şarkı oldu. Ya. Ve biz o şarkıda iki gün TT olduk.
0: Süper. O zaman hemen dinlemek isterim. Aden Sayan'dan Taburu Gelsin.
1: Hadi gelsin.
0: Dinleyelim.

0: Allah ağzınıza sağlık.
1: Beğendin mi sodacığım?
0: Taburu gelsin.
1: Gelsin canım. Kim gelirse gelsin.
0: Yayına girmeden önce şarkı söyleyeceğin zaman hangi alanı kullanabiliyorum diye sorduğunuzda böyle bir performans beklemiyordum. Ama gerçekten bütün stüdyoda gezmek
1: yani istiyorum. Evet, gezmek istediğimi hissettin değil mi? Evet.
0: Sahne gerçekten sizin eviniz artık. Aa, yani
1: çok seviyorum.
0: Hissettim.
1: Aynen. Canlı canlı böyle. Çok seviyorum.
0: Değil mi?
1: Evet evet. Ama önemli olan o enerjiyi size de yansıtıyor olabilmek yani.
0: Kesinlikle öyle. Yani şarkıyı bir motto olarak edinilmiş ve bunu çok güzel de bir şekilde bence dinleyiciye verebiliyorsunuz. Benim hissiyatım. Pop'un kendisisiniz. Aslında benimsemişsiniz.
1: Evet,
0: gibi
1: evet.
0: Bir hissiyat gerçekten aynen var. O zaman cümleyi tamamlayla devam edelim.
1: Aa,
0: mi?
1: Süper.
0: Müzik benim için
1: hayat.
0: Hoş geldin hüzünü ilk duyduğumda
1: aşık oldum.
0: Sezen Aksu denince aklıma
1: ben.
0: Bir gün düet yapacak olsam partnerim
1: Sezen Aksu.
0: En çok üretken olduğum an
1: sabaha karşı.
0: Dinleyicilerim bende en çok
1: enerjimi.
0: Hüzün aslında benim için
1: parçam. Evet.
0: Müzik sektöründe en çok saygı duyduğum kişi.
1: Ajda Pekkan.
0: Ajda Pekkan. Ben de çok severim. Evet. Birazdan şarkı gibi cevapla köşemizde kesinlikle Ajda Pekkan'dan bir şeyler söylesek.
1: Ben de çok seviyorum, evet.
0: Sahneye çıktığımda hissettiğim ilk şey.
1: Coşku.
0: En büyük hayalim.
1: En büyük hayalim. Çok var. O yüzden hangisini? Hani çok zaman klasik bir şey seçmek istemedim. Hani derler ya sahnede ölmek istiyorum işte. Tövbe tövbe. Ve gerçekleşir ondan sonra. Çağırmak da istemedim şu an. En büyük hayalim. Ölene kadar şarkı söylemek tabii ki. Hani.
0: Değil mi?
1: Evet. Aslında.
0: Aslında ben birazcık Taburu Gelsin hikayesini de merak ediyorum. Birazcık da onu konuşalım. Hı-hı. Nasıl oldu Taburu Gelsin?
1: Ya Sude'cim, Taburu Gelsin'in hikayesi benim için çok özel. Aslında severek yaptığım ilk şarkı, hı hı, Taburu Gelsin benim. Sahneden sonra saat böyle sabaha karşı 4 gibi 5 gibi artık arabamı garaja yanaştırmışım. Hı hı. İneceğim ve dinleneceğim. Mümkün değil o saatte asla şarkı söylemem,
0: evet,
1: ve dinlemem de.
0: Yani sahnede evet, misin? Çok yani, yorgunsun. Artık da bir şarkı dinlemiyorsun.
1: Evet,
0: sabah gönderim
1: gerçekten
0: gibi.
1: Öyle. Arkadaşım aradı. Dedi ki Aden mutlaka dinlemen lazım. Böyle bir şarkı var. Tamam dedim, yani at hadi. Hani yani at.
0: İşte olacağı var yani, ya aslında. Evet. Asla dinlemeyecek olsam bile açıp dinliyorsun.
1: Aynen öyle.
0: Gelsin ya, ben olsun diyorsun.
1: Hakikaten öyle. Arabada açtım. Ah, dedim ki bu şarkı benim. Bunu dedim hemen alıyorum. Ve dediğim gibi hemen aldım. Çalışmalarına başladık. Ben de çok tatlı bir şarkı. Çok güzel, yine slogan bir şarkıydı bu.
0: Bence de.
1: Evet. Ve hemen çalışmalarına başladık. İçime sinerek, enerjimi böyle bol bol vererek yaptığım, seslendirdiğim en sevdiğim şarkılardan biri oldu Taburu Gelsin. Dediğim gibi hikayesi sabaha karşı saat 4'te başladı bu şarkı.
0: İşte göz bebeği ilk aynen şarkı. Nasıl evet olursa olsun gelsin.
1: Aynen.
0: Öyle de gelmiş.
1: Aynen. Şey yani bir şarkıyı 2-3 defa dinleyemiyorum. Sevmediğim bir şeyse, repertuarıma bile almam gerekse asla kabul etmiyor kulaklarım.
0: Ya.
1: Ama Taburu Gelsin, evet.
0: Hemen.
1: Dinle. Evet yani defalarca dinlesem hiç sıkılmadığım bir şarkıydı. Demek ki size severek yaptığımız zaman bir şeyi.
0: Öyle oluyor.
1: Evet.
0: Peki sevmediğim şarkıyı kulaklarım asla kabul etmez dedin. Şimdi öyle bir şarkı tabii ki var mı sormayacağım ama.
1: Çok.
0: O tarz dediğiniz yani o hangi tarz aslında kulaklarınızın kabul etmediği yani repertuarımı bile almak istemiyorum dediğiniz şarkı tarzı nedir peki?
1: Kendime yakıştıramadığım her tarz. Şimdi güzel söylediğimi hissettiğim yani içime işleyen anlamı olan tabii ki bazı farklı tarzda şarkılar da var sevdiğim. Türkü var mesela, sanat müziği var. Hiç dinlemiyorum diyemem. Dinliyorum tabii ki. Ama bu şarkıların bu son zamanlarda garip namelerle böyle değişik avam tavırlarla okunuyor olması birazcık benim kulaklarımı yoruyor. Ben bunları birkaç defa dinleyemiyorum. Bir kere bile belki de dinleyemiyorum. Yani bahsettiğim oydu. Asla kabul etmeyecek.
0: Peki son zamanlarda da ortak çalışmalar çok arttı. Günümüz müziği hakkında ne düşünürsün? İşte rap ve arabeski birleştirenler, yapay zekayla hem klip hem şarkı sözü yazanlar. Neler düşünüyorsun?
1: Yani çok da böyle buna karşıymış gibi durmak istemiyorum ama müzik bir ruh işi ve bu ruh işinde de yapay zekanın çok fazla olmasını ben tasvip etmiyorum açıkçası. Bir şey yapılıyorsa canlı canlı o enerjiyi vererek yapılmalı. Rap çok bana hitap eden bir müzik türü olmamasına karşın bazı isimlerden güzel duyuluyor ve yeni nesile ayak uydurabilmek için birçok sanatçı tabii ki rap düetler yapıyor. Bence güzel de oluyor. Ben de düşünebilirim. Bence hoş.
0: Yakışabilir
1: yani. Ben de deneyebilirim. Yani güzel olabilir.
0: Rap size hitap etmiyor ama pop ve ikisi birleşince bence ortaya güzel bir şey çıkabilir kesinlikle.
1: Evet.
0: O zaman şarkı gibi cevapla diyelim mi?
1: Hadi bakalım.
0: En sevdiğim köşe.
1: Yaşasın.
0: Enerjin de çok yüksek. Bence harika şeyler dinleyeceğiz diye şu an çok heyecanla soracağım. Müzikle arandaki ilişkiyi bir şarkıyla anlatsan hangisi olurdu? Yani müzik deyince aklına gelen şey nedir aslında?
1: Artık hayatımdan çıksam diyorum, bu ikili delilik sona erse ikimiz için de en hayırlısını diliyorum.

0: Hemen ikinci soruya geçiyorum. Sabah aynada kendine baktığında aklına gelen ilk şarkı. Da mikrofonda olabilirsin.
1: Neydi ki acaba? Ne desem ki ilk şarkı? Hoş geldiniz. Neredeydiniz sevgili Hüzün? Yeminim var yine unutacağım. Bu yüreği yeniden uçuracağım. Ayrılığı aşk ile vuracağım. Bana iyi bak, ben zır deliyim. Tabii ki kendi şarkı.
0: Kesinlikle öyle. Aşık olduğunda çalan şarkı.
1: Hadi çal giderken kapımı. Nefes aldığım süre seninim. Kapadım bütün yollarımı. Vereyim gülüm serserinim.
0: Evet. Hüzünlendiğinde seni en çok rahatlatan şarkı. Ben hüzünlenmem ki diye.
1: İşte bir tık öyle bir şey de var. Dur söyleyeceğim şimdi. Ben genelde hüzünlendiğimde çok ara şey yapamam. Hani hüzünlü şarkılar dinleyemem. Bu gece

0: Kese kese söyledin. Hani Ajda da söylemiş olalım yani.
1: Ay, çok güzel oldu, ha. Evet. Sahneye çıkmadan önce enerjini yükselten, böyle bütün enerjine sahip olduktan sonra sahneye adım attığın şarkı. Ay. Peki var mıdır böyle spesifik bir şarkı? Sahneye yok çıkmadan önce şu şarkıyı ben dinlerim gibi.
0: Yok aslında, şeyleri seviyorum ya. Ben biraz Gülşen'i çok beğeniyorum, evet. Aslında Gülşen'leri çok seviyorum. Hande Yener severim. Şeyi... Aşk zaten ne zaman, doğru zaman, kollar hiçbir zaman. Dağ gibi duranı istemez, ah sever kalp kardan adam. O erir üstüme, erisin ben çoktan sırılsıklam. Olmuşum, ölmüşüm, bitmişim, budur aşkta en cazip olan. Bayılırım. Çok güzel şarkıdır.
1: Evet, evet,
0: çok teşekkür ederim.
1: Gerçekten.
0: Değil mi?
1: Yani, pop deyince böyle dinlediğimiz şarkılar.
0: Bir tık böyle akustikli.
1: Yani, playlist'e eklidir yani, evet, o şarkı ya, değil
0: hoş,
1: mi?
0: Hoş.
1: Hayatını özetleyen bir şarkı desem aklına ne gelir?
0: Aa, ben anlamam toptan, tüfekten. Ben anlamam taştan, yürekten. Anlamam akıntıya, kürekten. Bunları boş, boş ver, ne haber aşktan. Bu. Çok severim bak bunu, evet.
1: Ben de çok severim. Hoş geldin hüzün. Hı. Senin için hangi şarkı sözüyle tanımlanır?
0: Ha, hangi şarkı sözüyle?
1: Evet. Yani aslında içinden bir şarkı sözü.
0: Onun içinden,
1: evet,
0: şarkının
1: evet. Hoş
0: içinden.
1: Hoş geldin hüzün. Aslında burada tekrardan hoş geldin hüzünden böyle ufak bir şey mi alsak gibi bir şey eklediğim bir köşe.

0: Güneşi çağır gününe, acıyı tütün basıp dindir. Yeminim var yine unutacağım, bu yüreği yeniden uçuracağım. Ayrılığı aşk ile vuracağım, bana iyi bak ben sır deliyim.
1: Çocukluğunu hatırlatan şarkı.
0: Firuze. Aa, aman çok şey ve çok melankolik çok oldu sanki.
1: Olsun.
0: Ya çocukluk severiz. Dedim bu yaşımı çıkartacak ortaya, onu biliyor musunuz?
1: Ama ben de seviyorum.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Kız

0: Bir rose. Yeter bu kadar canım. Sen de şey gibi.
1: Bundan sonra bol enerji olsun cevaplarımız.
0: Evet, bundan sonra biraz hareketli eller havaya.
1: Dinleyicilerine bir mesaj göndermek istesem bu hangi şarkı olurdu?
0: Acele.

0: Çok severim Hande'yi de.
1: Vallahi süper. Ben de çok gerçekten seviyorum şarkıları. Çok güzel.
0: Tarzı da güzeldi.
1: Öyle.
0: Hande'nin
1: evet.
0: Güzeldi tarzı.
1: Şimdi bir de Gurur var, değil mi?
0: Ay evet.
1: Aslında Gurur. O ikinci.
0: Evet, o ikinci çalışmam. Şarkı. Taburu Gelsin'den hemen bir seneye yakın bir süre sonra çıkarttığım şarkımdı. Onu sevgili müziği Berk Telkıvıran'a ait. Sözleri Melda Gürbey. Yine aranjesi Fırat Özbaylar. O da çok güzel, değişik bir şarkı. O biraz daha güncele yakın bir şarkı oldu. Böyle dubstepler kullandık falan. Hani biraz daha günümüze yakın bir şarkı.
1: Yani aslında diğer şarkıların da günümüze hitap ediyor yani.
0: Evet evet, yakın ama işte bu biraz daha sanki daha böyle dubstepler falan dediğim gibi yaptık. Birazcık bir tık daha elektronikimsi sanki.
1: Çok günümüzdeyiz
0: diyorsun. Yani gibi işte.
1: Çok merak ediyorum. Onu tamam, dinleyeceğiz.
0: Tamam.
1: Peki şimdi sonuna geldik aslında programımızın. İzleyicilerimize çok hızlı geçiyor değil zaman.
0: Evet, bucum bucum
1: işte böyle güzel sohbetlere doyum olmuyor. İzleyicilerimize, senin dinleyicilerine bir mesaj bırakmak ister misin? Hem de sosyal medya hesaplarını alalım.
0: Evet, şimdi şöyle. Zaten şarkıyı duyanlar sağ olsunlar hem sosyal medya hesaplarımdan takibi almışlar. Bir anda bir patlama yaşadık. Çok teşekkür ederim ilginize, alakanıza, şarkıyı sevdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Listelerimize ekliyoruz efendim. Öncelikle istediğim şey bu. Daha sonrasında Aden Sayan Instagram hesabından, Aden Sayan TikTok hesabından. TikTok benim için çok yeni bir kavram. Yeni açtım. O yüzden sayım biraz düşük. Beni ekleyip takip edebilirler. Yeni çalışmalarımız hızlı bir şekilde gelecek zaten. Onun haricinde ne isteyebilirim ki? Takipte kalın.
1: Çok teşekkür ederiz. Ağzına yüreğine sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Söylediğim
1: her şey çok güzel için. O zaman şimdi programımızın da sonuna geldik. Gururu dinleyerek bitirelim mi?
0: Hadi Gururla final yapalım.
1: Tamam. Bir sonraki klipsizden de sizlerle olmak dileğiyle hoşça kalın.

bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in

0: açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
1: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
2: On numaradan zirveye heyecanlı bir geri sayı.
3: Arkadaş harbi güzel.
4: Açmayalım hiç konu.
2: Onur Kırış'ın sunumuyla Dream On her gün 12'de

Mart'ın camları buğulu, Nisan'ın yüzünde bahar. Gözlerin sanki bir Mayıs, benim sevdam dağlar kadar. Haziran'ın başı döner, iki gözüm iki Temmuz. Ağustos'a selam çakar, beni

0: mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
1: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
2: Şimdi Momster zamanı. Tüm kartlara peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla canavara sahip ol. Detaylar Momster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
3: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
4: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

Herkese merhaba, Onur Kırış ben. Yine yeni bir Dream On listesiyle karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi en yeniler, en iyiler Dream Türk ekranlarında sizlerleydi. Şimdi ise içlerinden en çok izlemek istediğiniz, en çok istek alan 10 tanesini geri sayacağız. Açılışı Sertab Erener'le yapıyoruz. 10. yılına özel hazırlamış olduğu şarkısı tek başınayla 10 numara.

Yine bir ikili ve yine bir yeni çalışmayla devam ediyoruz. Tuğba Yurt ve İkilem, İçiyorum Ederimize video klibiyle listeye 6 numaradan giriş yapıyor.

Siz de en sevdiğiniz video klibi bu listede görmek istiyorsanız artık ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin ve isteklerde bulunun. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özel hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Olmaz ki öyle şey canım.
3: Bir bisküven versem.
4: Su gibisin, su gibisin akıp giden.
5: Bir bisküven versem.
6: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Ha, yolüstü bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
2: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
5: Kolay gelsin.
6: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
7: Aslında biz onlara gidiyoruz.
8: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. sigaragerçekleri.com
0: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
4: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine, güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
2: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış, pırlanta.
3: Kredi hangi kredi diye aranır? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu çıkar. Siz de hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın.
4: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
5: Otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
5: Olmaz ki öyle şey canım.
6: Bir biskrem versem.
7: Su gibisin, su gibisin akıp giden.
8: Bir biskrem versem.
9: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
10: Kazancım net, sigortam net.
11: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
12: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
13: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Şamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
2: Olmaz ki öyle şey canım.
3: Bir biskrem versem.
4: Su gibisin, su gibisin, akıp gider.
5: Bir biskrem versem.
6: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

defalı fırsatla özenli sözlerin oklarıyla süslemeyeceğim harfleri adını oluşturanların dışında dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara.

0: Bu sene 3 kere el değiştirdi şu dükkanla.
1: Arada kalıyor ya, fark edilmiyor.
2: Abla kardeş, aile şirketi gibisin.
0: Ha, yol üstü bir dükkan olaydı.
3: Dikiş makinesi falan harıl harıl çalışıyorlar ha.
1: Ama gelen giden yok işte.
4: Bu da tamam.
5: Kolay gelsin.
6: Vallahi biz de pek gelen giden yok diyorduk ama siz...
7: Aslında biz onlara gidiyoruz.
8: Sokağın bir köşesinden e-ihracatla dünyanın dört bir yanına. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
9: Siz de hemen Hangi Kredi'yi indirin, faizsiz 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Hangi Kredi?
10: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı, katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
11: Ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, Dev Oyun Alanları, Sürpriz Etkinlikler ve Gamze Karta Konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler Biletini Al'da. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo'da.
12: Türkiye'nin ilk ve tek AdBlue taşıt tanıma sistemi BlueMatic sunar.

0: bulutların üzerinden Akdeniz'in kalbine. Güneşin ve denizin kusursuz uyumunda özgürlüğü yeniden keşfedin. Her anın tadını çıkarın. Gün boyu süren enerjiyi seçkin aktivitelerle hissedin. Özenle hazırlanan imza lezzetler ve sushi sunumlarıyla buluşun. Akdeniz'in eşsiz lezzetlerini keşfedin. Gecenin ritmiyle dünyaca ünlü DJ'lerle eğlencenin zirvesine ulaşın. Spa ayrıcalıklarıyla bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirin. Shamada Prestige Otel, lüksün en zarif hali.
1: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish, pırlanta.
2: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: Mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
1: Arish Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arish. Pırlanta.
2: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

0: Kemer'in eşsiz doğasında, mavinin ve yeşilin buluştuğu yerde. Güneş, deniz, huzur ve unutulmaz anılar sizi bekliyor. Akdeniz'in kalbinde ayrıcalıklı bir tatil deneyimi. Kemer Holiday Club. Hayal ettiğiniz tatil burada başlıyor.
1: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

geçti benden sevdanın, geçti zamanı çağın, çoktan söndü.

sarı saçlar, Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sevda.